0: امیجی جامده جزانیگه ها دیجلیه به دوچند دکتر وحاب جوشکون را لسه نیقاشن ختماندنا پیواجوی او نیزیک بونین هر دو آلیان بپیون. جو فاکولته حقوق یا زانینگه ها دیجلیه دوچند دکتر وحاب جوشکون دنباش او تب خیراتی کسما کردی.
1: دنباش گلک سپاس ساون سپاس کم.
0: تدی نها تی گوتن پیواجو ختمیه از ایوارم سر وی پرسی لبریا و دخوازم شده بپرسم تو وی پیواجوی چاوا بناود که تدی جانا جی رایدارین دولت تی پرسیم بحثا پیواجوی تی کرن او دبین چه پیواجو پیواجو میواجو نینه لی جالیه دن دم دبینن دانوستاندن هنه هف بیوین هنه چونو هاتن هیه ایجا اف چنه براسی اف پیواجو پیش مزاکرنه امزانه نه مزاکرنه لی تو وی که چاوا بناود که
1: Yani bir pevajoy az vakt pevajoy ki ben aldıkım beri her çeşit esviya becim. Fakat bir pevajoy ne pevajoya pırskere kaçar eser kırna pırskere kakurdin. Bir pevajoy pevajoya çek berdayı neyi. Ya ser çek berdayı ne demeşin. Seri de hatta Ankara deci varmış ya. Çünkü brasti pırskere kakurd çek gredayı. Fakat emzanın bir mesele ne tene çeki. Çek devi mesele de ciddi gire fakat lali dine dahvazı hukuki henin dahvazı ser kanuni bingehin henin fakat vana ciseri hatta Ankara'da ne hatir oje ve ser vana nay peyvandın teni çit peyvandın peki ki çava çek berdi. Evet çava mensubi PKK çeki hoye berdin daha gerin madahu o evi intibakı civaki ben Serbia temeşandın cibovi gerek mere ve her du mesele jeldu cüda bıkı Ali ki çek perdayına PKK heyi Ali ki dineci perskireka kurt heyi Anka vipe vajo tenisek ser çek perdayın etsekini.
0: Bele, tedi de literatura navnetevi deci mesela برای ناوی او بو چاره سر کرنا پفچونا بو لی ویداوی ام دبینن حتی نها آلی دهاتن جمهف مزاکره دکرن سر ماسر که پاشه پیمانه که آشتی دهات امزا کرن و لی دهات دیتین که مسئله یعنی پرسکرک بوی اکه چاره سر نابه لوما ناوی که دن هات لی دانین و او جی وگوهرینا پفچونه یه انگو مسئله چاره سر نابه لی ری و ری باستی گوهرتن و هاوی که ام تیدگیهشن جگوتنین اوجلان دخواز از دخوازم ری و ری بازن چک جویه که درخم لی چاره سر کرنا مسئله تکوشنه که دندوه انگو مرکانه به جور پیواجوی نحل ترکی عینن اوسایه
1: Aynen usayı, ya rastı, yani vakti öcalan despi bir pevacoyu kırıcı, got eğer derfet bedahin, eskarı bir meseleci Ali Pevçin'e derhim, bir mesele tekim kada hukuku siyaseti. Yani ev mesele berdavan bıkı, ev tekoşin berdavan bıkı, fakat vi tekoşin bir çek ev berdavan bıkı, ev bir siyaset o bir riyah hukuk evi berdavan bıkı. Cibo vi anka emkarın becine eğer vi pevacoyu bir serkefti bıkadı, vi çakı pıskirika kurt çaresel nabı, fakat rey ure baza pırskirika kurt ijar evi cinnüh de betarif kinin emeği var lidi meselemizdekin hatta Ankara dınav kada siyaseti de jitekoşineki hebu yani jihazar nesudun odi hatta iro tekoşineki hebu fakat ber tekoşine la alidine çekci hebu ijar evi çekci hole rabı evi gıştik kuvvet ser bedin ser siyaseti evi ser siyaseti de ve bir meşi brasti hem Öcalan vardı fikri hemci devlet vardı fikir. Yani devletçi de be eme armanca me evu beri her tişti en vi çekeci hole rakın. Eğer çü da khuasa ben van da khuas bradı kada siyaseti de be zaman de servi de de nav siyaseti de tekeşin bedayı. Yani de mimariya vi pevajo ede emkarın bejin her du ali be her du navber avan de mutabakat eki heyi.
0: Evet. Stego tedi
1: benim yani evi perskireka kurt çareser ne be fakat evi bu göheri evi perskireka kurt hem tarif kırna evi bu göheri hem tekoşinavi riyas tekoşinavi evi bu göheri.
0: اره او نفت شتین که تگوتن مثلا حقوق در کت پیش او گلک گاو هاتن آویتن کم زیده گاو هبون لی امده چن تین لسر مثلا چارچوه حقوق امدالقن و نها بطایبتی جی آلی کردی بحثا ختماندن پیواجوی دکه براستی جی پیواجو ختمی نها
1: یعنی Yani xitbandın var tarif nakın, her doğan hiç var tarif nakın. Mesela Erdoğan do de parti ahu de ahaftine ki kirdi bir ahaftine de go pevajo vak em de fikirin, vak me girtiye berçavi hu vak me plan kri var dimeşi. Yani pevajo de xitbandın ki tüneyi. Le ali dine vakti em revebeliye de mi mezedikin, partiye de mezedikin. Avud ben de rahin ki perskirek henin. Yani vi perskireka heri mezin evji gavi hukuki ne yapetin veya perskireki ki mezine. Hatta iro gerek hinki gav bavetana avetin. Yani em zanın vi pevajoyu hatta ana bir gavi fiili meşya. Fakat jivi saati şunde eğer hunduhazın ve pevajoyun ki dini kurbukan. Hunduhazın vi pevajoyu hinki dini çerçevayı başbukan ancak hun gerek gavi hukuki bavetin. Van kesi peki ki van mensubi peki ki evi çava çeki hubertin evi vakta çek berdan evdeki can pozisyona hukuki de ben pozisyona bana hukuki evi çibi be gerek bana geçtik bir ser kanun eki be tarihkirin de kanun eki be zelalkirin hatta anka via nahati gotun fakat devlet be em bana geçtik me plan kiriyi plan sazıya me heyi em serviya bu meşinin anka pırskirik iki tüneyi yani Em ne karın bejin pevajı okatımı, fakat pevajı de anka hinki pırskirek henin her doğal ihibiyatı bejin.

0: Erê, navê xetmîn ne ve jî ez bawer dikim derenketinek heye û
1: Derenketineke, derenketineke heyi rastı.
0: Erê, û pir cara rexneli aliyê dewletê tê girtin ku cangiran tev digere. Ango gavên ku jê tê xwestin nayê avêtin û dewlet jî pir cara em behsa çekberdanê dike. Tedî dîsa berevajê hemû pêvajoyên din ên cîhanê gava em bêjin çekberdanê serê pêşiya. Ji welatên din em dibînin ew gava herî dawî ye. Lê li vir de Öcalan bi xwe ji got eger ev pirsgirêk bi ji bo li hev hatin yan ji danûstandine em karin wiya ji holê rakin. Lê dewlet dibêje hîna çekdanîn pêk nehatiye. Tedî hin tiştên sembolîk hatin, lê ji aliyê din de jî aliyekî seyem jî tune. Tedî ne netewên yekirtî heye, ne xaça sor heye, ne yekitiya Ewropî heye. Ango ek were ser erdê temaşe bike, bişopîne ew jî tune ye. Îca di hişê dewletê de em bêjin texeyyûleke çawa çekberdanî heye. Ango ew ê herin çeka bi xwe hilbigirin yan çi ye? Ew çawa qane bibe?
1: Yani libra du tişt balamadı şey. Yek seri pevajı de birastı mekanizma ki hebu. Yani divi mekanizma yede hükümete navenda Irak edici ciddi gırt. Divi mekanizma yede Reveberiye Kurdistan edici ciddi gırt. O Türkiye ciddi de ciddi gırt. Yani mekanizma ki hebu seri mekanizma peki ki çukas çek berdayı ya jibernedayı veya tarif dikirin veya, veya kontrol dikirin. İro Anka MDB'nin de medyaya Türkiye'de ki haber derdi Kevin. Goravi haber edip beji ki PKK de Kurdistan'ı da se kademe de cigirti. Kademe yekem vala kriye fakat kademe düye bu kademe siyan de PKK hina lura çekber ne dahi. Eğer PKK duhazı devlet kanun derhi beri her tişti gerek bir kademe düye bu kademe siyem jiluraji çekiyor. O berdi jiluraji ve kişi. Fakat Ali Dini ji PKK de hatta iro me kişant me hufesih kir me çek berda me çek şevutant fakat devlet gora viyaji gaveki naveti em çek berdin fakat pişti çek evi çi bibi yani evi pozisyonu hukuki çi bibi viya nezelali jibovi levra evkeki heyi levra pırskirekeki heyi devlet kekem bahseki dineyici mesela levra de her daim droje ve deyim devlet bir gerek em çek berdayına peki ki teyit bikin yani bir tamamı peki ki çek berdayı levra gumane ki tüneyi şey guman tüneyi em gerek viya bibinin fakat bir teyit evi çava bibi yani devlet bir vi teyiti merciyeme veya teyit bir keyif. Ya herhalde beşa istihbaratı. Yani beşa istihbaratı beji peki ki çekiyor huber dahi. Livra da priskirek ne mayık hunkarın kanun derken. Fakat livra ji ez ji ali metodoloji vakta mezidikin livra xatereki mezin heyi. Yani peki ki İro birareki stratejik dahi. Goti em çek berdin. Birareki stratejik dahi hu fesih kiriyi. Çeke hu şevutan diye. Öcalan ji dem ji dibe ji vi saati şu de jivya ve grandın tüneyi. Yani civi saat içinde ancak bir siyaset de emin bir meşinin. Üçağı ez bağırdı ki eğer hundu fazla metodoloji ki baş bir meşinin böyle her çeşitli hun vi reye gerek rahat bükün. Yani hun kanun derken hun dili kanun de hun karın vakti ki ci tam kala vakti ki beji mesela hun karın bejin eğer edu fazla civi kanuni feyde birin gerek meheki de dü mehe de se mehe de gerek verin müracaat akı bükün. Yani hun karın vi reye rahat bükün. Devlet anka via via ver nabini bir mesele ver nabini ez bağırım ya metodoloji ki ne rastı yani gerek devlet kanun derhi goravi kanuni çekiyor huberden bira çekiyor huberden bira pozisyon avan hukuki belli bibi vichagi emkarın bejin vi pevajo daha rahat bimeşi.
0: Bale, tedi hınkes du bejin ev çekberden brasti vaki hıncet, vaki bahane te bi kararın cealiye devleti, de Rojava devleti de du tiştene. Yek tiştin hündirin, angu nafxoyi ya Türkiye'yi, yek ji derveyi. Edu xazım bespeke de ewe nafxoyi işte bepirsim, du bejin naha bahsa hilbijartina tekirin, hilbijartina peşvaq, du filan u bevan, u gelekes du beje Partiya AKP و Erdoğan duhaze ve pevajeyi juhara bikar bine jibo propaganda hilbijartina. Brasti tücü bu sahibi bine eğer bu sahibi ewe kar bikin yan zarar bikin teyde.
1: Yani eğer AK Parti var strateji ki heyi beri her çeşitli gerek bir kanun ederse. İro vakta bunu Türkiye'mize dikindi ben evi Helbijart'ın naf salekiydi. Yani salu ni evi Helbijart'ın eki bir çekirin. 2020 haftada de meha evkede de meha davye de evi vi evke vi Helbijart'ın eki bir ki. Eğer rast bir yani eğer AK Parti planı ev bir beri her tişti gerek vi öke vi kanuni der ki vi mesele jiroje ve rabe. Çünkü eğer hun vi mesele be helbijartine gredin viaj bu iktidara ne tişteki rastı. Çünkü üç ak evi pırpırs gerek derke ve ole, evi gellek gengeşiye mezin derke ve ole, via iktidar yani AK Parti evi ana huazı. AK Parti eğer duhazı de vi helbijartine de vi mesele karbi ki beri her tişti gerek vi kanun derke. Vakta vi kanun derke ve çekberdayın bir tamamı bıkadı. Üç ak AK Parti de evki de helbijartine de karı propaganda ki var bu ki le Türkiye çülü yek sağlı peşçüne ki bu mevi peşçüne kadant. Yani karı bir çağ edildi bir cartın devi propaganda bu ki. Fakat eğer çek berdayın ne kadı ne karı gavba ve ne karı var propaganda ki gibi ki. Yani eğer duhazı veya grebi de ev ki bir cartın evi mesele grebi de bir cartın bir çağı AK Parti beri her tişti gerek vi kanun eder ki o vi mesele bir tamamı jihole rakı. Çok az dereng bir kevi, çok az nezik yıl bir şartı ne bir kevi, Lura hem gav avetin gerek zahmeti bir, hem şimdi bu AK Parti revşeki ne baş dert kevi holi.
0: O az bavar dekim denav helbijerin kurdan deci bavari avan be AKP ji nemaye ji ber embejin tecrübe u serpahati emberi ev bu navxoyi ica mesela denci emdiz.
1: Ya rastı fakat lali dinir keke celil ez duhazım çisteki beşin
0: yani
1: bir vi evke baveri gele kemi. Çünkü salu ni vi pevajı edilmeşi fakat gaveki hukuki ne ayak etti avetin. Ci derbi komisyona parlamento yip. Cibi derbe tişteki tüneyi. Cibo vi baveri gele kemi. Fakat la alidine muhalefetçi cibo pırskireka kurt ya cibo çekberdayin planeki alternatif ci kurda şelbejire kurda nayne roj yani mesela ev çavadı fikrin selvi meseleydi. Vicağı ciherdu alici ve baveri zededi. Yani mesela tamam AK Parti eğer bir mesele cangıran idi ki Ali de CHP desteği için geri dahi. Mesela CHP evi çava çare serbi ki serbiyacı fikri hodunayı. CHP vakti hem jireve beri CHP hem de persin hem de hün çıma dili meseleyi de fikri ramanı hü gelre nabeyin. Hem de bir AK Parti planı hü beji hem goravi eme bir sekine. Evya hün siyaset kada siyasete bir tamamı dedin desteği AK Parti. Viyacı ne siyasete ki rastı. Viyacı ne stratejiki rastı. Jibo muhalefeti.

0: parlamento rapor e ki amade ki goravi rapor e me bimeşin. Parlamento rapor ahu amade kir. De binevi rapor e de mensubi AK Parti u MHP'ci imza vanjiyen. Yani evji vana kabul kirin. AK Parti u MHP'ci bir kabul kirin. Hun çima vi gavena beşin. Eğer hun du hazin vi çekberdayın roki beri roki tamamı da gerek hun kanun derkin. Em atının vi merhale yani jivi merhale jibovi Erdoğan ji do disadı partiye kude got yani çi kevi serme mi bana bininci anka hinki işaret hene evi kanun derke vakta evi kanun derne ki evi viyajı bu iktidar priskeri ki giderdi orti mesela ez bağlarım eğer vi kanun derne ki ve hatta havini vi çağı mesela muhalefet HDP ve ikidini tuşbe be. Yani HDP hatta İroji bu ve pevajoyu hinki denge ho kem kırı bu Ali muhalefeti yani beri her tişti ser ve hassasiyeti ser ve pevajoyu disekinici bu ve dozavya muhalefeti hinki kem bu fakat eğer hatta havi nevi kanun dernek evi uçağı ezbavarım HDP hinki dini muhalefet ahu ve zede bakıyor. Ya bu hükümeti ne revşeki başı? Bu bir hükümet hem muhalefet HDP navera HDP u muhalefet tekili ki kurçenen be hem jivi pevajoy brabı meşi ve kanun iki derhi fakat libra pırskrek ev ki kekeceli vi kanun evi çava kanun ekibi be yani vi kanun mesela evet mensubi PKK, endami PKK güçtük nafude evci bir diyar cina. Mesela gelek grupenin, işte Dibeş'in, Ketin'in Nafşer, Neketin'in Nafşer, Erevi Beriye, PKK, Van'a geçtik, Van gruba geçtik, hepsi cüda cüdanın. Eğer Hunduhaz'ın PKK bir tamamı çekiyor Hoberdan, gerek Vi Kanun, Van gruba geçtik, Nafo dedi, Naverak o kadar cibi de bana. Yani geçtik pozisyon ama belli bir ki Vi mesele bir tamamı çare serbi. Eğer Hinki de Vi Kanun'da cibi gün, Hinki cibi ne gün, Hinki Hündür derse Hinki derve, Van derken ve bıçağı lura ve pırskırık ber devamı kazbaları.
1: Bele pevajoya çareseriye le Türkiye salek xo le du xo hşt jehingi ve gelek gav avet hatın avetin le nebesin u naha nikaş le derdora çarçove kanuni xitmin u sa tegotin emji ji zaningaha Dicle'ye ji fakülteye hukuki bi doçent doktor Vahap Coşkun re le ser revşa naha u asta hevpeyvin u hevditinin le imraliyen peyvin mamoste gelek spas malatava.
0: Gelek spas malava sağlık.
1: جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی آوائی دما کجمه را حتو وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی